Ne dodam? Kere zaman dünne doğa çıcağım alı var. Diye sağlıklı, bana sorun. Bu mocayım, yine de sağlıklı, bak sağlıklı. Şimdi çok onları ne yapayım, ben dünne gidiyorum. Kutu kanıma o koyu çiğ,